güneş doğar, kaybolursun ayağım. Ay ışığı der durursun vay aman.

yaman, güneş doğar kaybolursun. Bayaman, ay ışığı der durursun. Bayaman.

sarmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin.

kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin. Gün gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp

Bitti artık ağlayışım. Bitti artık haykırışım. Sana olan büyük aşkım. Bitti artık. Git, gidebildiğin kadar git. Bütün yollar senin olsun. Ama unutma ki ne benim kadar seni seveni, ne benim kadar sana değer vereni asla, asla bulamayacağız.

kokacak var, fallara da yazık, sen çıkacak var. Dostlarıma yazık, senin gibi olmayacak var.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bırak garson, bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık. Biz ayrıldık, gelmez artık.
1: Gelmez. Halkın Radyosu, Halkın Sesi, Kral FM.

planlar yapardık mutluluk için. Sen bana kızardın, sorardın niçin? Ben ayrı isterdim, sen benden ayrı. Bencillik bu aşkı vurdu da gitti. Hani biri beni sevdi demiştim. Vallahi doğruyu söylememiştim. Beni hep kıskanmanı istemiştim. Bu şaka aşk.

0: Sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime, şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, kendimi özledim.

Sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin.

0: Vay benim deli gönlüm vay. Yine kaldık mı baş başa? Yine emekler gitti mi boşa? Dökülse de yapraklarımız, kalsak da kara kışa. Sevmekten vaz mı geçeriz? Hele bahar gelsin, biz yine sevmez.
1: Flash gibi radyo.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

Vay vay vay vay, işte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. Bugün 19 Temmuz 2026 Pazar, 09.05 Türkiye'nin saatleri, Alemin En Kralı Kral Efendi 12'ye kadar devam edecek. Birlikteliğimizin startını verdik. Güzel bir günün sabahına uyanmış olan bütün güzel dostlara ömürleri boyunca sağlık, sıhhat, huzur, afiyet, bolluk ve bereket diliyoruz. Biz de Kral Efendi bugün 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberinde naçizane inşallah gününüze yoldaş olmaya, yaren olmaya gayret edeceğiz. Şu dakikalarda gerek yurdumuzun dört bir yanı, gerek yavru vatan Kıbrıs, gerekse dünyanın dört bir tarafında sesimizin ve sevgimizin ulaştığı nerede kimler varsa hemen 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere mesajlarınızı ulaştırmaya başlıyorsunuz. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına yine isteklerini, mesajlarını yazmaya başlayacaklar. Bu arada bugün yine bizleri dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kral etkinlik otobüsümüzün bugün nerede olduğunu, şifresini sizlere ileteceğiz. 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çeki kazanma şansına sahip olacaksınız. Kralda olmak hem keyif almak hem de kazanmak demek. Alemin En Kralına, Melih'in Sevgi Çemberine hoş geldiniz. 12'ye kadar birlikteyiz.

yangın yerine dönmüş aşkla dolu güzel yüreklere selam olsun. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Şu anda sadece bir aracın var. Oğlu her zaman gitmiyorum ama sıradaki şarkı onlara gelsin. Ne demiş? Yani bu kadar. Böyle mesaj bu. Haberiniz olsun. Melih oğlum seni seven Adana'dan Mustafa Büyükkartal. Oğlum Şükrü cezaevinde yatıyor. Oğlum için bir şarkı çalar mısın? Annesi Necda'ya, gelinim Zelal'e ve tüm kader mahkumlarına demiş. Allah kavuştursun inşallah. İzmir Ödemiş'e, Bademli Mahallesi'ne, çiftçi kardeşlerime selam olsun diye gelen bir mesaj. Eşime de gelsin. Teşekkürler demiş bin mukabele. Malatya'dan Hüsnü Darendi'den yazıyorum. Bülent'in Çay Ocağı'ndan. Bülent diyor ki Melih müşterinin için bir Müslüm Baba dinletebilir mi bizlere diyor. Hay hay efendim, işimiz o bizim. Ben otobüs kaptanı Sümer, şu an Osmaniye'den Hatay'a gidiyorum. 33 BNR 80. Değerli misafirlerimize Orhan Baba'dan şimdi dinlettim, selam edelim. Danimarka Melih Bey günaydın. Serin az yağmurlu bir Kopenhag sabahından ekibe selamlar. 3 haftadır Gülüm Benim şarkısını rica etsem çalınmadı demiş. Allah Allah, niye böyle ya, niye böyle acaba? Bakalım, inşallah çalalım tabii ki. Efendim Kral Efendim Melih'in sevgi çemberi başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. 12'ye kadar birlikte olacağız diye bir kez daha hatırlatmamızı yapalım. Efendim bugün Kral Etkinlik otobüsümüz nerede olacak? Şifremiz ne olacak? Kim kazanacak diye tabii ben de sizler gibi merak ediyorum. O yüzden siz de dikkatli dinlemeye devam edin ama lütfen tüm telefonlarınıza Kral uygulamasını yükleyin. Şifremizi bekleyin. Lokasyon bilgisini bekleyin. Ve bugün inşallah siz de talihli kralcılar arasına katılın.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı. Bir tarafta son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, karşısında son Avrupa şampiyonu İspanya, dünyanın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. İspanya ikinci, Arjantin ise dördüncü kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. İspanya 2010 Dünya Kupası'nı kazandı, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'de kupayı kaldırmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak İspanya-Arjantin finalini Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Zorlu mücadele bugün saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

illaki özleyip de kavuşamayanların üzüntüleri bugün burada da mesajlara yansımış maşallah. 9.35 saatler Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Osman Şen Narlıdere köyü Bursa'da nektarine devam, hala yemeğe gelemedin demiş. Valla Osman Şen çok teşekkür ediyorum. Şahane de görünüyor. Keşke olsa da yesek valla ya. Öyle dalından da ne lezzetli ne tatlı olur. Kayseri'den selamlar Melih Bey. İyi yayınlar. İyi hafta sonu. Sizleri dinleyerek başladık çalışmaya. Şarkıların hepsi güzel. Seçim yapmıyoruz. Muhittin Doğan hastasıyız demiş. Çok teşekkürler. Günaydın Melih Bey. Bir tane olsun İbrahim Erkal vardır. Umarım kralcılara gelsin. Başkentten selamlar. Tabii ki efendim. Elbette İbrahim Erkal var. Sevgili muhterem Pekola teşekkür ediyoruz. Papatya'ya selam olsun. Arnavutköy'den Mavi çok teşekkürler. Günaydın İclal Yıldız'a ve sevgili Muhittin Doğan Kayseri'den selamlar demiş. Peki teşekkürler. Aleykümselam. Zeynel Abidin Bayram. Mutlu pazarlar, kolay gelsin. Avcılara biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel dostlara. Denizli'den selamlar. Sevgili Bekir Erkul, markette kulaklıktan dinlemeye devam ediyoruz demişler. Sivas'a sevgili Bekir'e selam olsun. Ben yatmaya hazırlanıyorum. Amerika'da 11 oldu saat demiş. Akşam vazgeçilmezim kral, her yerde dinlerim diyor. Emir Ayşe Artuç. Evet, Amerika ile burada. Tabi bölgesel olarak her ne kadar farklılıklar olsa da yine böyle 12-13 saatlik zaman farkları var. Benim oğlum da San Francisco'da, o da şu saatlerde herhalde saat 11.30 değil mi? Gece yani 23.30 civarında. Bir bakayım uyumadıysa, ben de oğlumla bir konuşayım bakalım. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Evet, gerçekten sevgili Zara'ya teşekkür ediyoruz. Şahane bir şarkı, muhteşem duygular ama gerçekten olmalı mı olmamalı mı diye de insanı muallakta bırakan duygular dağarcığı. Niye? Bir insan gerçekten çok sevdiği, çok ama çok aşık olduğu insanı kaybettiği anda gerçekten nefessiz kalır mı? Acaba o gittiği andan itibaren gerçekten sizin de hayatınız bittiği anlamına gelir mi bilemiyorum. Ya da bir kişiyi bu kadar çok sevip hayatın olmazsa olmazı haline getirmek doğru mu? Bu da tartışılması başka bir konu. Efendim 9.51 Türkiye'nin saatleri, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar Kral FM'de olacağız. Serpil çok teşekkürler. Sevgili Şükrü Tarhan'a, Fuat Keser'e, Ecrin Emir, günaydın Melih.

Hiç bitmesin, hiç batmasın inşallah. Gaziantep'ten Fahrettin, Burhan Çeçen'den bayram gelmiş neyime hazırladım, hiç merak etme geliyor. Önce İbrahim Erkal, ardına da rahmetle ve saygıyla anacağız. Sevgili Burhan abiden muhteşem klasiği beraber dinleyeceğiz. Efendim 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj attığımız. Ayrıca Instagram kullanan kralcılar mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına da isteklerini, mesajlarını yazmaya devam ediyorlar.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Ah ah, sevenlerle sevilenler arasındaki bu çatışma nereye gidecek bilemiyoruz ama inşallah bütün seven gönüller hak ettiği karşılığı, inşallah sevilenler de o beklenen güzel karşılığı ve duyguları versinler diyelim. Efendim, İlhin Sevgi Çemberi devam ediyor. Ayten Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım sevgili Savaş, sana da günaydın, çok teşekkürler. Günaydın, hayırlı sabahlar Melih Bey. Ankara'dan selamlar diye mesajını ulaştıran Yakamoz, çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Tekirdağ Kapaklı'dan yazıyorum. Şu an ne demiş? Bakalım karasal yayınlarla ilgili. İlgili arkadaşlarımıza bilgileri verelim. Sevgili Bayram, teşekkür ediyorum ilgine. Habibe Kara Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ne mutlu, şahane, güzel mesajlar geliyor. Herkes kendi duygularını paylaşıyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Bugün canımın içi kardeşi Murat'ın doğum günü. Onun için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bugün eczanede nöbetçi, Sivas'tan sevgi saygılar demiş Gülay Kocaoğlu. Efendim, bugün doğum günü olan bütün güzel yüreklere, bütün güzel kralcılara yeni yaşlarının hayırlara vesile olmasını, güzellikler getirmesini, sağlıkla, sıhhatle, bereketle güzel bir ömür yaşamalarını can gönülden niyaz ediyoruz. 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için

0: bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

maşallah ilk bekleyen kimse, en çok bekleyen kimse onun olsun diyelim. Türkiye'nin gerçekten efsane seslerinden, muhteşem yorumlarından biri sevgili Işın Karaca. Sivaslara'dan selamlar Orhan Yılmaz, bir mukabele çok teşekkürler. Hayırlı pazarlar Adana Kozan'dan selamlar, şarkı bana gelsin demiş Fazilet Hanım'ın mesajı. Sivas'a biz de selamlar gönderiyoruz. Murat Kurt, iyi ki varsınız, teşekkürler. Bartın Kozcağız'dan Sedat, seni dinleyerek güne başlamak enerji veriyorsun bizlere, sohbetinde şarkılarında onur bayraklardan sana yer diyemem demiş kıymetli kardeşimiz, eyvallah. Bakalım tabii birçok mesaj ve videolar geliyor mesajlarla birlikte ama bunların her bir tanesini açamıyorum ben, bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim ama açılanlar var, bazen de açık gelenler var. Muhteşem fotoğraflar görüyorum. Yaşadığınız o aile saadeti, içinde olduğunuz ortamın muhteşemliği gerçekten böyle. Beni de buralarda ah ah diye hayaller alemine daldırıyor yani. Efendim 10.21 Türkiye'nin saatleri, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar buradayız. Türkiye'nin en güzel seslerinden, yine en güzel yüzlerinden, güzel yüreklerinden biri sevgili Sibel Can, Melih'in sevgi çemberinde konuğumuz olsun. 0532 203 92 00 WhatsApp mesaj hattından ve Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin altından da mesajları yollamaya devam ediyor kralcılar.

0: Artı 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan dünyadaki tek ülke oldu. Ayrıca Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok gol atan ülke olarak da tarihe geçti. Dünya Kupası turnuvalarında toplam 229 gol attılar ve bu onları şampiyonluk yarışındaki en zorlu ülkelerden birisi haline getirdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

aslında şarkının ismi gibi kendisi de çok tatlı değil mi? Vallahi ne hoş ya. Hayatımıza tat katan bütün güzel insanlara gelsin. Günaydın Mini Bey, kolay gelsin. Özlem Yücekaya Sivas'tan selamlar olsun. Sizlere ve sevdiklerime, tüm kralcılara demiş şarkılar. Erzurum Oltu Çatakköy'ü selamlar diyen kıymetli dostumuz. Eşim Canan, kızım Hazal için bir türkü istiyorum demiş. Eyvallah abi. Bu numaraya ilk defa yazıyorum benim için. Ben Ankaralı tırcı Faysal. Arkansas'tan krala selam. Varsa bir Ankara Türk iş alabilirim demiş. Eyvallah. Ankara türküsü. Çalalım tabii. Niye çalmayalım? Bu arada Arkansas ne kadar güzel. Bak işte insan bir şeyi seviyor ise, insan bir şey ile gönül bağ kuruyor ise demek ki mesafeler engel olamıyor. Söğüt Marmaris'e biz de selamlarımızı gönderelim. Şu an tabii yanıyordur Marmaris değil mi? İnsanlar da eğleniyor. Tatilin tadını çıkartıyor. Gönlünüzce olsun. Almanya Münih'ten Ebru. Melih'ciğim şarkıyı eşim Hüseyin ve benim için çalarsan çok sevinirim demiş. Hay hay efendim, ne demek? Hay hay tabii ki, zevkle. Hemen şöyle bir iki hareket, bir neşe katalım. Şöyle bir kurtlara dökelim, kendimize gelelim. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

gelsin şarkılar, gelsin türküler, şöyle güzel duygular şarkılarla tercüme edilmiş olsun. Günaydın Minik Kayseri'den Ayten Muhteşemsin. Şarkılar bana ve bu işleri yaptırıyor. Sıradaki şarkı Kayseri Hacılar'a gelsin. Bir de oğluşum ömrüm bitirime gelsin demiş. Maşallah. Bu arada bakıyorum böyle sarmalar sarılmış, dolmalar yapılıyor. Oh oh oh oh, şifa olsun inşallah. Evet, sonunda ne demiş? Yatağım pike takımını bitirdim. Uğraştım ama oldu. İnsan isteyince oluyor. Demek ki güzel şarkılarında katkısı var demiş. Ne güzel. Biz de eğer bu işlere katkı sağlayabiliyorsak, şarkıların da bunlara, sizlere müsbet etkisi oluyorsa ne mutlu bizlere. Maşallahınız var gerçekten. Efendim bakalım, bu arada bir de aynı mesajı defaten gönderen arkadaşlar var. Onu arayıp bulana kadar da zaman geçiyor. Sıla yolundayız. Ataş ailesine Ziya, Gamze ve Miraç, tüm Sivas'a selamlar demiş. Bu arada bugün Sivaslı dostlarımızın, Yiğidoların gerçekten maşallahı var. Sivas'tan mesajlar yağıyor gerçekten. Teşekkürler. İhsan Akşehirli şarkıyı Bağda iş yapan Yusuf'a ve Şahin'e gönderiyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ne yapalım? Az önce kıymetli dostumuzun gönderdiği mesajda bir Ankara havası ricası vardı. Söz verdik. Söz verdik. Burası Kral FM. Ne diyorsak o. Hemen bir Koray Avcı, şöyle bir Atım Arap'la bir Ankara havasıyla iki dönelim, bir kendimize gelelim. Enerjimiz yüksek. 12'ye kadar muhabbete devam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo. Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM Otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin doğa sistemi dünyaya örnek oldu. 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlanan depozitosu olan ambalajlar sistemi, Forbes dergisinde yayımlanan analizde Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler için örnek gösterildi. Türkiye'nin geliştirdiği doğa sisteminin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modellerden biri olduğu belirtildi. Sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen doğa sisteminde 10 günde 18.775.861 ambalaj toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.992.006'ya yükseldi. İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenci çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Marmara bölgesinin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde pamuksu madde görüldü. Saski ekipleri inceleme yapılması için numune aldı. Giderek çoğaldığı görülen maddenin kaynağı araştırılıyor. Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü, bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici artış var. İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin temeli törenle atıldı. 879 metre uzunluğunda olacak tünelin bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan su baskınlarını ve ulaşımda aksamaları kalıcı olarak çözmesi planlanıyor. Proje, parklara ve ağaç dokusuna zarar verilmemesi için açık kazı yerine tünel teknolojisiyle yapılıyor.
3: Çevre Bülteni.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Hayatta ne olursan ol ama önce insan ol, duruşunla, ahlakınla, tavrınla ve mutlaka hayatta yaşayıp seni idol gören insanlara güzel bir örnek, değil mi? İşte bunların en başında gelenlerden biri sevgili Kayahan. Kızıyla şahane bir birlikte dinlettik ve rahmetle, saygıyla anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Efendim 11.09 Türkiye'nin saatleri, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Selamünaleyküm Melih. Aleyküm selam. İstanbul Sefaköy'den Sivaslı Yakup. Ben de şaşırdım. Sivaslıların bu kadar yoğun mesajlarına bir karşılık vermem lazım artık. Sivaslılara bir Sivas havasıyla demiş. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Bakalım mesajlar geliyor. Maşallah maşallah maşallah. Kayseri Hisarcık'tan Hanife. 6 ay Almanya'da, 6 ay Türkiye'de yaşıyoruz. Ayın sonunda bizim yaşadığımız yerde okullar kapanacak. Yavrularım da gelecekler. Hazırlık yapıyorum demişsiniz ki Allah bağışlasın. Maşallah tabii annelerin babaların telaşileri, her şey çocuklar için. Güzel şarkılar dinlerken daha güzel iş yapılıyor. Hem zamanı boş geçirmemektense para kazanıyorum. Mesela bunu sattım bile demişsin ama sattığınızı biz göremedik. İzmit'ten Hacer Atik. Çünkü her resim açılmıyor burada. Cengiz Kurdoğlu çaldınız mı demiş. Çaldık efendim, daha az önce çaldık ama vakit yeterse bir tane daha çalarız. Neden olmasın? Bu arada çok az bir süre sonra bugün Kral Etkinlik Otobüsümüzün lokasyon bilgisiyle bugün sizin 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çeki kazanabileceğiniz şifremizi vereceğim. Dikkatli dinlemeye devam ediyor kralcılar. Ama özellikle şunu hemen bir kez daha hatırlatayım. Tüm telefonlara hangi model, hangi marka ya da hangi işlemci fark etmez. Tüm telefonlarınıza lütfen Kral uygulamasını yüklemiş olun. Az sonra vereceğim lokasyon bilgisini ve şifreyi Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına ilk giden kralcımıza takdim edeceğiz. Haberiniz olsun. 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Arkadaşım hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
4: Dükçük.
3: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
4: Zuların Sessizliği.
3: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
4: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
5: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
3: Ve çok eğlendik. İşte bu.
6: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Melih'in sevgi çemberi.

0: Efendim finale doğru yaklaşırken Orhan Baba ile başlattığımız Babalar Resteri Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses şarkılarıyla elbette devam edecek Melih'in sevgi çemberinde, ama yaklaşık bir 5 dakika sonra hatta bir Ferdi Tayfur şarkısı dinleteceğim. Bu Ferdi Baba şarkısı sonrasında Kral Etkinlik Otobüsümüzün lokasyonunu ve sizlere şifresini vereceğim. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Ankara Oran'da. Yani bunu şimdilik diye olarak veriyorum sizlere. Ankara'da Oran civarında olan Ankaralı kralcılarımız varsa Kral Etkinlik Otobüsümüzün Oran'da nerede konumlandığını ve kazanabileceğiniz şifreyi Ferdi Baba şarkısı sonrası veriyorum bilginize.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Ah Ferdi abim, ah selam olsun Ferdi Tayfur sevenlere, baba Ferdi'ye de rahmet olsun, mekanı cennet olsun. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Söz verdiğimiz üzere Ankara Oran bölgesinde olan kralcılarımız. Efendim şu an kral etkinlik otobüsümüzün nerede olduğunu, Oran'da tam nerede konumlandığını ve sizlere kazanabilmek için şifrenizi vereceğim ama tabii kral etkinlik otobüsümüzün yanına gidip ilk ben geldim şifre bu dediğiniz anda mutlaka telefonunuzda da kral uygulamasının var olması gerekiyor, bilginiz olsun. Efendim kral uygulamasını telefonlarına yüklemiş olan Ankara Oran'daki kralcılarımız. Şu an kral etkinlik otobüsümüz Oran Kudüs Caddesi Panorama Parkı yanında. Bir kez daha hatırlatıyorum. Şu an kral etkinlik otobüsümüz Ankara Oran Kudüs Caddesi Panorama Parkı yanında sizleri bekliyor ve bugün 5 ya da 10 bin TL değerinde Kral FM'den hediye çeki kazanabilmek için gerekli olan şifremiz Anadolu Medeniyetler Müzesi. Bugün 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanabilmeniz için gerekli olan şifremiz Anadolu Medeniyetler Müzesi. Şu an Ankara Oran Kudüs Caddesi Panorama Parkı yanında konumlanmış olan Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına ilk giden ve dediğim gibi Anadolu Medeniyetler Müzesi şifresini söyleyen ilk kralcımız 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekimizi kazanacak. Şu an inanıyorum ki herkes Kral Etkinlik Otobüsü'nün bulunduğu lokasyona doğru seyir halinde. Kazanan talihimiz kim olacak? Duyguları nasıl olacak? Bunu da ilerleyen dakikalarda sahadaki arkadaşlarımız bizlere iletecek. Biz de sizlerle yayında paylaşacağız.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Dokunma.
1: Sevgili Hakan Taşıyan, teşekkür ettik. Şahane bir şarkı. Efendim biz ayda sürenin sonuna geldik ama öncesinde hemen bugünkü talihimizi açıklama vakti. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Ankara Oran'da idi. Biz lokasyonu verdiğimiz anda şifresiyle birlikte giden ve talihli olan kralcımızı hemen hep birlikte duyalım, dinleyelim ve tanıyalım. Sonrasında buradayız.
2: İsmim Mustafa Yılmaz. Ankara'da taksicilik yapmaktayım. Anonsu duydum. Kral otobüsünün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Krala selam, damara devam.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Yılmaz. İyi günlerde güle güle kullanın. Bugünkü kralcımız, bugünkü talihimiz Ankara'dan taksici Mustafa Yılmaz oldu. İyi günlerde güle güle kullansın. Kral FM'i dinleyenler hem keyifle güzel günleri, güzel anları yaşamaya hem de elbette ki kazanmaya devam ediyor. Efendim 11.54 oldu Türkiye'nin saatleri. Melih'in sevgi çemberinde biz ayrıdan sürenin sonuna geldik. Saat 13 itibariyle Kral FM'de mikrofon başında sevgili Kaan olacak. Kaan'a kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Haftaya cumartesi sabah kahvaltısında 09.12 arası yeniden Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.
3: Melih'in sevgi çemberi.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Exit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: Ayşe.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detay

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Ütü deyince vatan.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

Sütaş Ayran. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Rahmet ve duayla analım Edip Akbayram. Yıllar dedi alemin kralında Onur Akın yorumunun hemen sonrasında kralcılarımızla buluşturduk bu özel şarkıyı, unutulmayan şarkıyı. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralında kralcılarımızla birlikteyiz. Saat 16'yı gösteren dek sizlerle birlikte olacağız kralcılarımız. Bugün bir dinleyenimize sürprizim olacak. Biliyorsunuz ki Kral Etkinlik Otobüsü Ankara'da. Bunun için de yapmanız gereken programı takip etmek olacak. Sevgili Melih'in sevgi çemberiyle birlikteydiniz. Ona da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzellikler devam etsin. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri ağırlayan kralcılarımıza her zaman olduğu gibi her tarzın en iyileriyle seslenmeye gayret göstereceğiz. Az sonra nasıl ulaşacağınızı da tabii ki hatırlatacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: kaydır. Demedim söyle bu şerefsiz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Semi Cenk Vur Beni ile Alemi Kralı'nda kralcılarımıza ulaştı. Bu şarkıyı seven herkese armağandı. Hemen bir hatırlatma. Kral FM'e Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşmak isteyen kralcılarımız 0532 703 92 00, 0532 703 92 00. Alemin Kralı'nda kralcılarımızın bizlere ulaşacağı WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Az sonra gelen mesajları da tabii ki okuyacağız. Bakalım bu özel şarkıları pazar gününde kimlerle paylaşmak istiyorlar?

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

En sevilen ve en beğenilenler her zaman olduğu gibi kralcılarımıza ulaşmaya devam ederken söz verdiğimiz gibi biliyorsunuz ki programın ikinci saatinde bir kralcımıza özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekini ulaştıracağız. Kral etkinlik otobüsümüz Ankara'da ve etkinlik otobüsünde sevgili kaptanımız Mustafa, ayrıca sevgili Özgür'ümüz sizi bekliyor. Az sonra lokasyon bilgisini vereceğim ve tabii ki şifreyi de hatırlatacağım. Lokasyonu ve şifreyi hatırlattıktan hemen sonra kral etkinlik otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımız hediye çekimizin sahibi olacak. Ama bunun

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

kralcıların unutturamayacağı özel seslerden bir tanesi kralcılarımıza armağandı. Barış Manço özellikle hediye edelim şarkıyı. Gölbaşı Haymana yolunda 30 yıldır Kral FM dinleyicisi Radife ablamız. Radife Boz ailesine, sevdiklerine armağan ediyor ve tabii ki bütün esnaflara da selamlarını, sevgilerini gönderdi. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyon saati geldi. Yapmanız gereken çok basit. Kral Etkinlik Otobüsümüzde sevgili Özgür'ümüz ve sevgili Kaptan Mustafa sizleri bekliyor. Yapmanız gereken Kral uygulamasını cep telefonunuza yüklemeniz olacak. Şifreyi vereceğim ve tabii ki lokasyonu. Öncelikle Kral Etkinlik Otobüsü nerede? Bir hatırlatalım. Gölbaşı'nda Mogan Gölü Piknik Parkı girişinde. Gölbaşı'nda Mogan Gölü Piknik Parkı girişinde Kral Etkinlik Otobüsü kralcılarımızı bekliyor. Ve şifreyi de paylaşalım. Şifremiz Kocatepe Camii. Şifremizi tekrar söyleyelim. Kocatepe Camii. Şu an itibariyle Kral Etkinlik Otobüsü'ne lokasyon olarak yakın olan kralcılarımız Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olabilirsiniz. Sevgili Özgür hediye çekini takdim edecek sizlere. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletin sevgili Özgür'ümüze ve size de teşekkür ediyorum. Birazdan kazanan dinleyicimizi ben de merak ediyorum. Bakalım kim olacak? Özgürcüğün teselli hediyelerimiz var değil mi? Oldu da yetişemeyen kralcılarımız olacaktır. Onlar için de teselli hediyemiz var. Hadi bakalım kralcılarımız. Ankara Gölbaşı'nda Kral Etkinlik Otobüsü Mogan Gölü Piknik Parkı girişinde sizleri bekliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.
5: Nescafe Express modunu

0: etti ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kal FM'de unutulmayanlar.

Kral FM'in olmazsa olmazları alemin kralında sizlere ulaşmaya devam ediyor. Keyifli bir pazar günü diliyorum radyolarını yeni açan kralcılarımıza. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındasınız, Kaan'la birliktesiniz. 0532 703 92 çift 0 alemin kralına ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Almanya'dan Bülent Bey'e armağan olsun. Sude Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Müslüm Baba şarkısı rica etti, onu kırmayacağız. Ferdi Tayfur istekleri vardı. İstanbul'dan Nilay Hanım'a armağan olsun şarkı. Şu an araçta dinliyorlarmış ve Avrupa yakasına seyir halindeyiz diyor. Taksi camiasında çalışmakta olan kaptanlarımıza, hemen sonrasında uzun yol kaptanlarımıza hediye olacak şarkı. Onların yakınlarına, sevdiklerine de hediye edelim. Ankara'dan Nesrin Hanım, Baba Müslüm yorumunu, hem Müslüm Gürses sevenlerini hem de bu şarkıyı keyifle radyoları başında dinleyen kralcılarımıza armağan ediyorum. Rahmet ve dua ile analım. Ferdi Baba yorumunun hemen sonrasında Müslüm Gürses, Alemin Kralı'nda.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı. Bir tarafta son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, karşısında son Avrupa şampiyonu İspanya. Dünyanın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. İspanya ikinci, Arjantin ise dördüncü kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. İspanya 2010 Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'de kupayı kaldırmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak İspanya-Arjantin finalini Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Zorlu mücadele bugün saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Sevgili Kadir Han izinde olduğu için onun yokluğunu aratmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kral Etkinlik otobüsünün Ankara'da olduğunu söylemiştik. Lokasyonu ve şifremizi paylaştı kralcılarımızla. Ben de meraktayım. Bakalım Kral Etkinlik otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız kim oldu? Sevgili Özgür'ümüz dinleyenimize hediye çekini takdim etti. Özgür'cüğüm teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık diyelim senin de. Kolaylıklar diliyorum. Kralcılarımız da sağ olsunlar ilgi ve alakalarını eksik etmiyorlar. Kral Etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Kral Etkinlik otobüsü Ankara'da. Şimdiden hatırlatmamızı yapalım. Yine hafta içi hız kesmeden hediyelerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz kralcılarımıza. Dinleyenimize bir kulak verelim. Bakalım kazanan dinleyenimiz kimmiş? Şöyle bir öğrenelim ve kendisine de çok teşekkür edelim. Hayırlı güzel günlerde hediyenizi kullanmanız dileğiyle bu güzel şarkıyı size de armağan ediyorum.
1: İsmim Serengül Dinç. Mogan Gölü'nde piknik yaparken Kral FM'de anonsu duyup otobüse geldik. Şifreyi söyleyip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: 13-20 Temmuz tarihleri arasında TCL 50P 7L GTV 127 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 27.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.
1: İlaç gibi radyo.

Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir pazar günü diliyorum kralcılarımıza. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kralcılarımız bizleri yalnız bırakmıyorlar. Pazar gününde bizlere eşlik ediyorlar. Saat 16'yı gösterdiğinde vedamız var. Bu şarkıları sevdiklerinize armağan ederek devam edecek. Nergis Hanım'a armağan olsun şarkı. Nergis Hava Hanım. Teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Sağ olunuz, var olunuz diyelim. Almanya'dan, Frankfurt'tan Fatma Usta'ya armağan olsun. Çalışırken sizleri dinliyoruz sevgili Kaan. 30 yıldır kral dinleyicisiyiz diyor. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyelim. Gurbetçilerimizi unutmuyoruz hiçbir zaman için. Onlara ve sevdiklerine de armağan ediyoruz. Akseki'den sevgili Mehmet Akif'e, Denizli Merkez'den şu anda markette kulaklık takarak seni dinliyorum. Sıradaki şarkı kralcılara armağan ediyorum diyor. Sevgili Bekir'ciğim, Bekir Erkul, kolay gelsin mesaide olan canlar. Konya Ilgın'dan Nazlıcan, yer verdiğimiz Mahsun Kırmızıgül şarkısını sevdiklerine armağan ediyor. Gazi Osman Paşa'dan, İstanbul'dan Feride Hanım, Feride Yiğit'e armağan olsun şarkı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Almanya'dan Mehmet Karagöz, biricik eşiyle, hanımefendiyle bizleri ağırlıyor. Şu an bahçede keyif yapıyorlarmış. Ümit Besen yorumu rica etmişler. Tabii ki yer vereceğiz. Yer vermez olur muyuz? Türkiye'ye gelmek için gün sayıyorum diyor. Almanya'dan, Münih'ten Dilber Hanım. Şarkılara eşlik ediyoruz. Gurbetçilere ve tüm sevdiklerimize de şarkılarını armağan ediyoruz diyor. O zaman ne yapalım? Lafı fazla uzatmadan kalan süreyi de birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına yer vererek devam ettirelim. Müzik

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM Otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde Otoyolu'nun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti. Kaan.

programın son saatine adım attık. 16 itibariyle Kral FM'de En Kral 20 listemiz kralcılarımızla buluşacak saat 18'i gösterene dek ve sonrasında Unutulmayanlar programıyla sevgili Erdem'imiz Nöbetçi Erdem, akabinde de Kezban'ın günlüğü kralcılarımıza ulaşacak. Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, Gurbet Kuşları, tüm gurbetçilerimize öncelikle bu şarkıyı armağan etmek istiyorum ve Emel Sayın sizlerle buluşuyor. Az sonra hem gelen mesajlarınıza yer vereceğiz hem de fantazi ve taverna müziğine damgasını vuran sanatçılarımıza yer vereceğiz.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
1: sınırsızca. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezi.

0: Ferrari.com'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa. İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Radyo özel programını sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda 39. güne geldik. Final maçı İspanya ile Arjantin arasında oynanacak ve dünyanın en büyük futbol ülkesini öğrenmiş olacağız. Üçüncülük maçı dün gece oynandı. İngiltere Fransa'yı 6-4 yendi. İlk yarıyı 4-0 önde kapattı İngiltere. İkinci yarıya giderken acaba neler olacak, Fransa geri dönebilecek mi? İngilizler futbol tarihine geçen bir galibiyet mi alacak derken Fransa'nın geri dönüşü, İngiltere'nin rehaveti, oyuncu değişiklikleri derken Jude Bellingham maçı son noktayı koydu. 6-4 kazandı İngiltere. Fransa'yı yendi ve üçüncülük madalyasını aldılar. Bu akşama geçelim. Lamine Yamal, Lionel Messi, Luis de la Fuente, Luis Scaloni. İsimler çok fazla. Her mevkiden oyuncuları sayabiliriz ama bu akşam İspanya-Arjantin maçı izleyeceğiz. Aslında bir İspanyol futbolu izleyeceğiz. Neden mi? Diego Maradona, Alfredo Di Stefano, Lionel Messi, Barcelona, Real Madrid hepsi İspanya'yı temsil ediyor. Ama Arjantin İspanya hattında bu isimler daha fazla öne çıkıyor. Real Madrid dedim, belki dinleyicilerimiz Real Madrid'den hiçbir İspanyol futbolcu kadroda yok diyecektir ama bir Dünya Kupası'nı Real Madrid'den ayrı okuyamayız, onu bir kez daha hatırlatalım. Slavko Vinčić yönetecek bu dev finali. Maç saat 22'de başlayacak. New Jersey'deki MetLife Stadyumunda 80 binden fazla taraftarın coşkusunu izleyeceğiz. Her Dünya Kupası'nın ikonik fotoğrafları olur, kareleri olur, taraftarlar adına unutulmazdır. Bu akşam da onlar ortaya çıkacak, hem sevinç hem de hüzün tarafında. Heyecanla beklediğimiz bir Dünya Kupası finali, bakalım kazanan İspanya mı Arjantin mi olacak?
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Kral FM'de unutulmayanlar.

Ümit Besen yorumunun sonrasında Cengiz Baba Büyümeyen Bebek Alemin Kralı'ndaydı. Bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımız sizleri unutmadık. Serhat Balıkesir'e selamlar gönderiyorum. Hakan Bey Almanya'dan Ankara'ya doğru seyir halindeler. Kazasız belasız sürüşler. Sema Hanım hoş geldiniz. İlk defa mesaj gönderiyorum. Sevgili Kaan, benim için de sıradaki şarkıyı armağan etmek istersen çok mutlu olurum der. Tabii ki keyifle. Neşe Hanım'ı unutmayalım. Neşe Hanım arkadaşları Sevinç, Melek ve Sebahat Hanım'la dinliyorlar. Tüm şarkılar sevdiklerimize ve ailemize armağan olsun derler. Ve çalışanları da unutmuyoruz. Pazar gününde çalışan kralcılarımız, hepinize kolay gelsin. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Ve tabii ki radyosunun ikinci kanalına Kral Pop'u ayarlayıp Kral Pop'u da Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyenlerimize bu vesileyle de teşekkür etmiş olalım ve kaldığımız yerden devam edelim.

0: ilaç gibi.
1: Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Haber.com'da. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin doğa sistemi dünyaya örnek oldu. 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlanan depozitosu olan ambalajlar sistemi, Forbes dergisinde yayımlanan analizde Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler için örnek gösterildi. Türkiye'nin geliştirdiği doğa sisteminin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modellerden biri olduğu belirtildi. Sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen doğa sisteminde 10 günde 18.775.861 ambalaj toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.992.006'ya yükseldi. İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenci çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Marmara bölgesinin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde pamuksu madde görüldü. Saski ekipleri inceleme yapılması için numune aldı. Giderek çoğaldığı görülen maddenin kaynağı araştırılıyor. Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü, bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici artış var. İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin temeli törenle atıldı. 879 metre uzunluğunda olacak.

tünelin bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan su baskınlarını ve ulaşımda aksamaları kalıcı olarak çözmesi planlanıyor. Proje parklara ve ağaç dokusuna zarar verilmemesi için açık kazı yerine tünel teknolojisiyle yapılıyor. Çevre Bülteni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
4: İlaç gibi radyo.
6: En Kral 20. Kral 20.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemize bu hafta 20 numaradan giriş yapıyor. Korkma.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Aşktan Sabıkalı şarkısıyla Yaşar İpek'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la En Kral 20 listemizde bu hafta 19 numarada.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı listemizde 18 numarada yerini alıyor.

20. Geldik en kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı 17 numaraya yerleşiyor.

0: dinlenen Radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numara.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin bir...

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama yine

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz ve müzik ve düzenleme Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu, Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında geçtiğimiz haftalarda yeni teklisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayer'e ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semi Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En kral 20 listemizin 12 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Ardabüken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara. Meğerse

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM Otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde Otoyolu'nun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: En Kral 20.
3: Geldik listemizin 10 numarasına. Çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. 26 Haziran'da yayınlanan ilk 3 eser, sanatçının müzikal yolculuğunda özel yere sahip 3 farklı hikayeyi bir araya getiriyor. İlk eser, Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Ver, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni yorumuyla hayat buluyor. Orhan Gencebay'da dinleyicileri bekleyen özel bir sürprizle Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül, Bir Teselli Ver'le listemizin bu hafta 10 numarasında. Söyle.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter duygu yüklü yorumunu katıyor. Özgür Alter Ayaz Geceler'le bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer'le sanatçı listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 7 numarasındayız.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan, Yangın Yeriyle listemizin 5 numarası.

0: ederiz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: İlaç gibi radyo.
6: En Kral 20. Kral 20.
7: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla blok 3'ü ağırladık, 3 numaradayız. 3 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. Albümünde aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatan sanatçı kendine has yorumuyla bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile 3 numarada yerini alıyor. Efendim?

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.

0: 19 numara.
1: Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Ben senden geçerim, sen benden vazgeç.
0: 18 numara. Ben

17 numara. Belki düzelir yıpranırım, posta düşmana yaslanırım, yapmadığım şey değil atlatırım. 16 numara.

0: yaşadım.
1: 14 numara.
0: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
1: 13 numara.

0: 12 numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerin. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 11 numara.
2: Mamaş bir derdim var sorma. Derdimin önünde durma.
0: En kral 20.

0: 9 numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
0: 8 numara.

4 numara. Numara. 3 numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk, bu haftada yerini koruyarak zirvenin sahibi oluyor.

0: 26 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı. Bir tarafta son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, karşısında son Avrupa şampiyonu İspanya. Dünyanın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. İspanya ikinci, Arjantin ise dördüncü kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. İspanya 2010 Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'de kupayı kaldırmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak İspanya-Arjantin finalini Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Zorlu mücadele bugün saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. TÜR TÜRK Unutulmayanlar programını sunar.

0: yaralı gider.
1: Unutulmayanlar.
2: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar, keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Yine bir pazar klasiği ve yine unutulmayanlar programıyla karşınızdayız. Yine hepimizin kalbine, gönlüne taht kuran o efsane şarkıları, o unutulmayan şarkıları 2 saat boyunca beraberce

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
2: Dükçük.
1: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
2: Kuzuların Sessizliği.
1: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
2: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
1: Ve çok eğlendik. İşte bu.
3: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: budur. Yeni füsli şeftali ilk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Şimdiki konuğumuz Türk pop müziğin çok önemli isimlerinden bir tanesi sevgili Kralcı. Hani sinemada dört yapraklı Yonca, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ekolüne öyle bir isim veriliyor. Güzel bir isim, güzel bir lakap. Aynısı Türk pop müziği için de geçerli. Ajda Pekkan ve Sezen Aksu ile birlikte şimdiki konuğumuz da Türk pop müziğinin en özel seslerinden, yorumcularından bir tanesi. Özellikle 70'li ve 80'li yıllara vurduğu damga, Kayahan şarkılarına kattığı yorumla çok özel bir yerde, çok özel bir isim. Kendisine buradan çok çok selamlarımızı iletelim. Bu değerli üstadımız tabii ki Nilüfer.

0: Nöbetçi Erdem, Erdem,
1: Erdem. Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

sen misin? Her şeyi silmekten bahseden böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine...

Sevgili kralcılar, şimdiki konuğumuz arabesk müziğin çok önemli devlerinden, ustalarından bir tanesi. Çok önemli bir bestekar. Geçen yayında şöyle bir anons yaptım. Bu ismin doğum günüydü 13 Temmuz. Eğer bu isim doğmamış olsaydı Haberimiz Yok şarkısını tanıyamayacaktık. Hakkını helal eyle, her sabah yıkıla yıkıla gitme, bir kadın tanıdım çok ağlıyordu, güldür yüzümü vesaire vesaire vesaire. Bunların hiçbiri arabesk müziğe katılmamış olacaktı ve birçok albümün, mesela Kamuran Akkor, Kraliçe ve Müzik, Müslüm Baba'nın birçok albümünün müzik yönetmeni İbrahim Tatlıses, Emrah falan da var. Böyle bir müzik adamı, böyle özel bir isim. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben sık sık anıyorum, yad ediyorum, hatta mezarına da gidip bir Fatiha okumuşluğum var. Nur içinde yatsın büyük usta Yavuz Taner.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
2: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: İlaç gibi radyo.
5: Kral FM'de unutulmayanlar.

Geçenlerde tavernayla ilgili bir belgesel izledim sevgili kralcılar. Orada şöyle bir tarih öğrendim. Bunu bilmiyordum ben. Yani başlangıcının Ferdi Özbeğen, devamının Ümit Besen olduğunu biliyorum ama arada bir isim daha varmış. O da büyük bir ustaymış. O da 1979 yılında ilk albümünü meydana getirmiş. Ben onun sesini ve yorumunu çok seviyorum. Şöyle bir yorumum var benim. Yayınlarda hep söylüyorum. Diyorum ki Allah özellikle öyle bir ses, öyle bir yorum vermiş ki sen git taverna müzik söyle demiş. Yani türkü falan söyleyemezmiş. Pop müzik söyleyemezmiş. Onun tek söyleyebileceği şey damarmış ve o da damara yönelmiş. İyi ki de tavernaya yönelmiş. Büyük usta Nejat Alp.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM Otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde Otoyolu'nun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Hep söylüyorum, türküleri yorumlamak gerçekten çok zor. Çünkü türkülerde çok yoğun bir duygu var sevgili kralcılar. O sazla sözle birlikte yansıyan, o yaşanılan zor şartları, köydeki geçit vermeyen dağları, onları ovaları, karları anlatan bir şey var türkünün altyapısında. Dolayısıyla bu ruhu vermek de herkese kısmet olmuyor. Herkes de o duyguyu yansıtamıyor. Şimdiki konuğumuz o türküyü çok güzel yorumlayan, çok güzel yansıtan, o duyguyu da çok güzel veren bir isim. Onun ben sesini ve yorumunu çok seviyorum. Güler Duman.

ve elimizin adını yazdık. Şimdi öksüz bir segahtan kan sızıyor. Vay beni. Yoksulluğun gözü çıksın Belo. Kötülerin dünyasıdır. Ölüm dediğin zavallı bir böcek. Toprağa her gömdüğümüz bir annenin kalbidir. Ve bir ozanın ağlayışı, ağlayışın şiiridir. Karpuz ve erik mevsimi şahidim olsun. Yanmazsa insanlar, türkü yakılmaz Bedo. Daha genciz, tertemiz bir gömlek giyer gibi kim bilir ne türküler söyleyeceğiz. Oy yaralı aslan, oy heval, şarkçı banlın. Kurşun neyler Türkiye Bedo, bir gün ölse bile...

0: Ayrılık bir soğuk geceymiş bu da.
1: Varsın olsun.
0: Zemher yalışkınız amcaoğlu. Hatice'yi hatırlarsın. Seni nasıl sevmişti. Sen Dicle'nin oğlusun Bedo. Bütün duyguların ağır sevdalı. Öfken de sevdan da Erciyes kadar. Belki suyunu sert akar. Ama bir gül yaprağıdır yüreğim. Beni hiç sorma. Öksüzüm her anneler günü. Eve dönmeyen her babayla yetim. Ve bir sazın gözyaşıdır memleketim. Oy sebep. Işkın kokulum. Kenger kokulum. O tertemiz alnından. Alnından öpüyorum.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz var. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam. Şimdiki konuğumuzu hemen hemen her sanatçının şarkısında bulabilirsiniz sevgili kralcılar. Geçen gün bir Bergen şarkısı çaldım. Şarkının müziği beni çok etkiledi. Dedi. Öyle bir giriş yapıyor ki şarkıya, sazlar, kemanlar falan dedi. Bu nasıl bir beste böyle? Acaba bunu kim yapmış diye bir baktım ki tabii ki şimdi çalacağım. Konuğumuz o şarkıyı bestelemiş. Senin olmaya geldim gibi, bulamazsın gibi. İnanılmaz şarkılar, Türk sanat müziğinde Zeki Müren şarkılarında, Bülent Ersoy şarkılarında, yani ne zaman nerede karşımıza çıkacağı hiç belli değil, ama şunu özellikle belirtmeliyim, o altını kırmızı kalemle çizmeliyim ki o şarkıda kemanlar, yaylılar ve damar varsa bu isim o şarkının arkasındadır. Selami Şahin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya ve İtalya, Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ülkeler olarak tarihe geçti. İtalya bu başarıya 1934 ve 1938'de ulaşırken, Brezilya 1958 ve 1962 yıllarında aynı başarıyı elde etti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Nöbetçi Erdem.

Evet, unutulmayanların bu haftada sonuna geldik sevgili kralcılar. Babalarla, krallarla programı nihayete erdirelim. Güzel bir hafta dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: olmadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şahane bir babalar resitaliyle başlayalım pazar programımıza. En kral şarkılarla saat 22'ye kadar beraberiz. Hoş geldiniz.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünde saat 22'ye kadar beraberiz sevgili kralcılar. İbrahim Tatlıses'in bu şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum. Özellikle de pazar gecesi çalışırken bize kulak veren kralcılarımıza gelsin.

Ebru Gündeş'in 2001 yılında okuduğu bu şahane şarkıyı hastanelerde çalışırken bize kulak veren tüm sağlık personelimize armağan ediyorum. Aynı zamanda hasta yataklarında şifa bekleyen bütün hastalara acil şifalar diliyorum.

Mahsun Kırmızıgül'ün hayranlarına 2026 yazı hediyesi gibi her yerde karşımıza çıkan, tüm mekanlarda çalan bu şahane Orhan Baba şarkısını tüm sevenlerine armağan ediyorum.

0: İlaç gibi radyo. Kral. Kezban'ın günlüğü.
1: Müslüm Baba'nın bize çok sevdirdiği bu şahane şarkıyı Ceylan'ın yorumundan, özellikle uluslararası yollarda direksiyon başında bizi dinleyen kaptanlara armağan ediyorum.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kalbi kırıklar ama bütün bu hüzne rağmen yine de düştüğü yerden ayağa kalkanlar. O kalp yarasını büyümenin, olgunlaşmanın, tekamüle ermenin bir yolu olarak kullanabilenler. Güzel yürekliler. Hepinize gelsin.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.
2: Baha'nın duygu dolu, insanın ruhuna dokunan sesi ve bu güzel şarkısı, bu güzel yaz akşamında, balkonlarında, bahçelerinde bize kulak veren bütün sevgili kralcılarımıza ve onların misafirlerine, dostlarına gelsin.

0: tükeneceğim.
1: Çok sevdiğimiz unutulmaz bir Burhan Çaçan şarkısı Özgür Alter'in yorumundan gelecek sevgili Krabzar. Burhan abimize Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum. İyi ki bu şarkıları bize bırakmışlar. Ve onlardan sonra gelen sanatçılar da kıymetlerini biliyorlar. Onların geride bıraktıkları eserlerin. Özgür'ün de yüreğine, gönlüne sağlık.

0: Geceler sessiz sessiz yağar.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

Boğaziz Ersoy'un sevenlerine 2026 yılı hediyesiydi az önce dinlettiğim şarkı Kibariye ile devam ediyoruz. Sevgili kralcılar, yavaş yavaş programın finaline yaklaşıyoruz. Finali de şahane bir babalar listeliyle yapacağız.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. İki haftalık yıllık izin öncesi son programımızdı. Şarkılarımızı eşlik eden, bize kulak veren bütün kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kısmetse 3 Ağustos Pazartesi günü yine buradan sizleri selamlamayı umuyorum. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigara 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en mor. Ayrılmaz.

0: Açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum. Yaşamak.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.